0: Tabii canım.
1: Evet.
0: Can you send me this information to my screen?